yalnızca kalamam. Sensiz hayatta bir zevk alamam. Sensiz olamam, hayır kalamam.

gözlerime doğdu sanki gözlerim. Ruhumu ısıttı sanki sözlerim. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

Yarım namıma Ferhat dese de, ruhum aşk elinden imdat dese de, kör şeytan resmini yırt at dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım, her şeye erdi de zavallı aklım.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.

Kara Bakkal Besicilik'ten halkımıza. Yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Kara Bakkal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Kara Bakkal Besicilik sizlerle. Kara Bakkal Besicilik, Nuh Kara Bakkal, Bekircan Kara Bakkal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Kara Bakkal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 5279 0545 448 5274. Kara

Yıllardır sizlere koşulsuz müşteri memnuniyeti sunan Keskin Mühendislik Mimarlık sizlerden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak binanızın deprem ve afetlere dayanıklılık ölçümleri, bina performans analizleri ve bünyemize yeni eklediğimiz zemin etüt işleri uzman ekiplerimizce itina ile yapılmaktadır. İnşaat, plan, proje, enerji kimlik belgesi, akustik rapor hazırlama, proje hizmetleri, bina güçlendirme işlemleri, kat mülkiyet işlemleri ve inşaatla ilgili aklınıza ne geliyorsa işinde uzman ekip arkadaşlarımızla kalite ve güvenden ödün vermeden yapılmaktadır. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak

Sanat Yüksek Mühendisi Hüseyin Küçük Keskin. Adres: Kargı Mahallesi, İsmail Boyner Sokak, numara 17, Atalar Kuyumculuk Çaprazı, 2. kattayız. İrtibat numaramız 0532 510

İşinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 400

güven besicilik, her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızla sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemek de ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar, eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven besicilik. Adres: Eski Sapoca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı, eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya, Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25. 0544 265 69 25.

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye, seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim, ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi, iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres: Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

0: hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya hazır pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya hazır pendin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya hazır pene bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışlarımızda da hizmetinizdeyiz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Tosya hazır pen, Namık Kemal Ortaokulu karşısı Tosya'da. İrtibat numaramız 0505 587 47 37. Oy, oy, oy.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Ben sana aşığım aşk. Yandığım yandım, söndüğüm aşk. Şiddeti, nefreti, ihaneti, hasreti, öfkesi aşk. Kahrolsun. Aşk kahrolsun.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

değişim kampanyası başladı. Eski yün halınızı 500 liraya alıp yeni alacağınız halıyı 500 lira indirimle veriyoruz. Kaymaz taban halı değişiminde de eski halınızı 250 liraya alıp yeni aldığınız kaymaz tabanlı halıdan 250 lira indirim yapıyoruz. Eski kaymaz taban halınızı getirirseniz 1250 TL olan 4 metrekare kaymaz halıyı 1000 liraya alabilirsiniz. Kampanyamız bir halıya bir halı şeklinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartına 4 taksit seçeneğimiz vardır. Ayakkabı ve giyim çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Tarakçı Halı, 100. Yıl Caddesi, numara 28, Yukarı Avantaj

olup %100 doğal beslenen kurbanlıklarımızın etlerine yine %100 garanti veriyoruz. Kesimi içinde dana, düve, inek, hisse pay fiyatımız 30 bin liradan başlayan fiyatlarla. Her bütçeye uygun kurbanlıklarımız mevcut olup İmren besiciliğe uğramadan kurbanlık seçimi yapmayın diyoruz. İmren Besicilik, Ahmet İmren, İsmail Can İmren. Adresimiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Murat Çökmez Sokak, Eski Kösen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 5126, 0546 884 4789. İmren Besicilik.

lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 70.

Yıllardır sizlere koşulsuz müşteri memnuniyeti sunan Keskin Mühendislik Mimarlık sizlerden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak binanızın deprem ve afetlere dayanıklılık ölçümleri, bina performans analizleri ve bünyemize yeni eklediğimiz zemin etüt işleri uzman ekiplerimizce itina ile yapılmaktadır. İnşaat, plan, proje, enerji kimlik belgesi, akustik rapor hazırlama, proje hizmetleri, bina güçlendirme işlemleri, kat mülkiyet işlemleri ve inşaatla ilgili aklınıza ne geliyorsa işinde uzman ekip arkadaşlarımızla kalite ve güvenden ödün vermeden yapılmaktadır. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak koşulsuz müşteri memnuniyeti ve bize olan güveniniz önceliğimizdir. Bizimle görüşmeden karar vermeyin. Keskin Mühendislik Mimarlık, İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Küçük Keskin. Adres: Kargı Mahallesi, İsmail Boyner Sokak, numara 17, Atalar Kuyumculuk Çaprazı, 2. kattayız. İrtibat numaramız 0532 510 30.

güven, besicilik her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızla sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemek de ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven Besicilik. Adres: Eski Sapoca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25. 0544 265 69 25.

Lahmacun, tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirim siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506, 0538 492

0: Yenilenen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037. Ale ale ale. Önemli iletişim hizmetinizde. 0 ve 2. el cep telefonu alımı, satımı, her marka cep telefonlarınıza uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine nano kırılmaz cam ve 9D kırılmaz camlar ile telefonunuzu koruma altına alıyoruz. Her marka ve modeldeki cep telefonlarınızın tamiratı da önemli iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Önemli iletişim, sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

Efendim günaydınlar, hayırlı sabahlar. 88.5 frekanslarından sevgiler, selamlar tüm gönül dostlarına. Uğur Kuyumculuk sponsorluğunda birbirinden güzel şarkılarla sevdiklerimize günaydın diyeceğiz bu sabahta. Ben diyeceğin Şükran. Saatleriniz 16'yı gösterene kadar sizlere eşlik etmeye çalışacağım. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizimle beraber olan, bu frekanslarda olan tüm gönül dostlarına günaydınlar. Çalışan tüm esnaflarımıza hayırlı işler, işlerinde kolaylıklar, bol kazançlar, bereketli kazançlar. Köylerimize sevgiler, selamlar olsun. 0366 alan kodumuz, 313-1442 nol telefonumuz da istek hattımızdır. Bilmeyenler için hatırlatmış olalım. Bir açılış şarkısıyla başlayalım, ardından buradayız. Kuşaltı alan kodumuz 313-1442 nol telefonumuz da istek hattımızdır. Bilmeyenler için hatırlatmış olalım. Bir açılış şarkısıyla başlayalım, ardından buradayız.

Tosya'nın kalbinde yıllardır parlayan bir ışık var. O ışık güvenin, emeğin ve zarafetin sembolü Uğur Kuyumculuk. Rahatlar. 1985 yılından bu yana altının ve pırlantanın en özel halini sizlerle buluşturuyoruz. Her yüzükte bir sevda, her bilezikte bir hatıra, her kolyede bir ömür gizli. Çünkü biz sadece takı satmıyoruz, biz duygulara şekil veriyoruz. Bir babanın kızına aldığı ilk küpede sevgi var. Bir gencin sevdiğine uzattığı pırlanta yüzükte umut. Bir annenin bileziğinde hatıra. Her parçada Uğur Kuyumculuk imzası var.

biz Tosya'nın ilk kuyumcularından biri olarak başladık bu yola. Bugün 40 yılı aşkın tecrübe, dürüstlük ve ustalıkla Tosya halkının güvenini kazanmaya devam ediyoruz. Yeni sezon pırlanta ve altın koleksiyonlarımız geldi. Göz kamaştıran yüzükler, zarif detaylarla işlenmiş kolyeler, ışıltısıyla büyüleyen küpeler ve özel tasarım setler. Her biri sizin tarzınızı, zarafetinizi ve ışıltınızı yansıtmak için hazırlandı. Her parçada el emeği, her detayda ustalık, her ışıltıda Uğur Kuyumcu

aleti, pırlantanın ışıltısı ve tasarımın büyüsü hepsi bir arada sadece Uğur Kuyumculuk'ta. Tosya'nın en özel günlerinde, en mutlu anlarında hep yanınızdayız. Evlilik teklifinde, yıl dönümünde, doğum gününde, bayramda. Her özel anınıza anlam katmak için buradayız. Altında güven pırlantada ileriyim. Her tasarım bir ustanın elinden, bir kalbin dokunuşuyla başlar. Bizim için kuyumculuk sadece bir meslek değil, bir gelenektir, bir sanattır, bir tutkudur. Her gün aynı heyecanla vitrinlerimizi süslüyor, yeni modellerimizi Tosya halkıyla buluşturuyoruz. Çünkü biz bu şehre aitiz, biz Tosya'nın markasıyız. Uğur Kuyumculuk Farkı her taşta zerafeti, her çizgide sanatı, her müşteride güveni temsil eder. Uğurlu alışverişler dileriz. Bengü yorumuyla devam ediyoruz. Kuzey Kent'ten Murat Serdar abisine, İsmail Kunduracı abisine, sponsorumuza ve Radyo Can dinleyicilerine teşekkürler. Peveran.

Altının merkezindeyiz, her geçen gün büyüyen bir aile olduk sizlerle, Tosya halkıyla. Bugün bir kez daha diyoruz ki altında da pırlantada da güvenin adresi Uğur Kuyumculuk. Sizleri güzelliğin, zarafetin ve güvenin buluştuğu mağazalarımıza davet ediyoruz. Yeni koleksiyonlarımızı yakından görün. Kendinizi ve sevdiklerinizi bu ışıltı ile ödüllendirin. Her anınıza anlam, her bakışınıza parıltı katın. Çünkü Uğur Kuyumculuk'ta her alışveriş bir mutluluk hikayesidir. Merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı Sokak numara 47'de. Şubemiz ise Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içindedir. İletişim numaramız 0366 313 38 49, WhatsApp 0545 445 56 67. Uğur Kuyumculuk pırlanta ve takıda

Dosyanın kalbinde yıllardır parlayan bir ışık var. O ışık güvenin, emeğin ve zerafetin sembolü Uğur Kuyumculuk. Altında güven. 1985 yılından bu yana altının ve pırlantanın en özel halini sizlerle buluşturuyoruz. Her yüzükte bir sevda, her bilezikte bir hatıra, her kolyede bir ömür gizli. Çünkü biz sadece takı satmıyoruz, biz duygulara şekil veriyoruz. Bir babanın kızına aldığı ilk küpede sevgi var. Bir gencin sevdiğine uzattığı pırlanta yüzükte umut. Bir annenin bileziğinde hatıra. Her parçada Uğur Kuyumculuk imzası var.

kıyana. Biz Tosya'nın ilk kuyumcularından biri olarak başladık bu yola. Bugün 40 yılı aşkın tecrübe, dürüstlük ve ustalıkla Tosya halkının güvenini kazanmaya devam ediyoruz. Tosya'nın kalbinde, altının merkezindeyiz. Her geçen gün büyüyen bir aile olduk sizlerle, Tosya halkıyla. Bugün bir kez daha diyoruz ki altında da pırlantada da güvenin adresi Uğur Kuyumculuk. Merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47'de. Şubemiz ise Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içinde. İletişim numaramız 0366 313 38 49, WhatsApp 0545 445 56 67. Uğur Kuyumculuk, pırlanta ve takıda ustalık. Uğurlu alışverişler dileriz. Evet, Uğur Kuyumculuk sponsorluğumuzu, sabahki yayınımızı sonlandırıyoruz. Öğleden sonra isteklerin ilk saatinde de buralardayız. Son şarkı Herkese Armağan Olsun.

benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Halı değişim kampanyası başladı. Eski yün halınızı 500 liraya alıp yeni alacağınız halıyı 500 lira indirimle veriyoruz. Kaymaz taban halı değişiminde de eski halınızı 250 liraya alıp yeni aldığınız kaymaz tabanlı halıdan 250 lira indirim yapıyoruz. Eski kaymaz taban halınızı getirirseniz 1250 TL olan 4 metrekare kaymaz halıyı 1000 liraya alabilirsiniz. Kampanyamız bir halıya bir halı şeklinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartına 4 taksit seçeneğimiz vardır. Ayakkabı ve giyim çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Tarakçı Halı, 100. Yıl Caddesi, numara 28, Yukarı Avantaj

dolup %100 doğal beslenen kurbanlıklarımızın etlerine yine %100 garanti veriyoruz. Kesimi içinde dana, düve, inek, hisse pay fiyatımız 30 bin liradan başlayan fiyatlarla. Her bütçeye uygun kurbanlıklarımız mevcut olup İmren Besiciliğe uğramadan kurbanlık seçimi yapmayın diyoruz. İmren Besicilik, Ahmet İmren, İsmail Can İmren. Adresimiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Murat Çökmez Sokak, Eski Kösen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 5126, 0546 884 4789. İmren Besicilik.

kabucu çekirgeden 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik ayakkabılar sadece 999 TL. Ürünlerimizin hepsi İç dış deri ve garantilidir. Hakiki deri giymeden ayakkabı giydim demeyin. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevkii sol taraftadır. Yol üzerindeki çalışkan besicilik tabelalarımız sizi yönlendirecektir. Saygılarımızla irtibat numaralarımız 0535 554 4350 0531

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da, çarşı ofis Kargı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Ayme Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Ayme Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Ayme Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Ayme Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Ayme Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız.
2: Reklam kazançtır.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.

0: bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Tosya Onur Park Plus tesisleri.
1: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
0: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon da her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34,

bir şeyler anlat. Bırak yansın ellerin avuçlarımda bir an. Sen de bu hisle tutuş, sen de bu arzuyla yan.

başım göksümde dursun. Bana bir şeyler söyle, bana bir şeyler anlat. Bırak yansın.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Yılların tecrübesi ve güveniyle koca bıyık besicilik olarak kurbanlık satışlarımız devam ediyor.

Her bütçeye uygun 35 bin liradan başlayan büyükbaş kurbanlıklarımızı yerinde görün, beğenin. Ücretsiz kesim ve paylaması da yapılmaktadır. Kocabıyık Besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık. Adres: Bahçelievler Mahallesi, Gazi Fırat Zorba Caddesi, numara 2, Yukarı Dikmen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0537 986 31 61, 0536 434 53 47, 0535 336 99 26. Kocabıyık Besicilik.

Ayakkabıcı çekirgeden 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar tek fiyat. Sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik ayakkabılar

giydim demeyin. Ayakkabıcı çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355

0: güven besicilik her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemek de ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven besicilik. Adres: Eski Sapoca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25. 0544 265 69 25.
1: Güzeller içinden bir seni seçtim, kalbimi sana ben sana verdim.
0: Akgün Pastaneleri ve Kafe Tosya Şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün

Sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler, Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevki sol taraftadır. Yol üzerindeki çalışkan besicilik tabelalarımız sizi yönlendirecektir. Saygılarımızla irtibat numaralarımız 0535 554 4350 0531 2

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

0: %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi, siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.

benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız Bay Bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Karabakal Besicilik'ten halkımıza, yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Karabakal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan, her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Karabakal Besicilik sizlerle. Karabakal Besicilik, Nuh Karabakal, Bekircan Karabakal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Karabakal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 52 79 0545 448 52 79.

sonsuz müşteri memnuniyeti sunan keskin mühendislik mimarlık sizlerden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Keskin mühendislik mimarlık olarak binanızın deprem ve afetlere dayanıklılık ölçümleri, bina performans analizleri ve bünyemize yeni eklediğimiz zemin etüt işleri uzman ekiplerimizce itina ile yapılmaktadır. İnşaat, plan, proje, enerji kimlik belgesi, akustik rapor hazırlama, proje hizmetleri, bina güçlendirme işlemleri, kat mülkiyet işlemleri ve inşaatla ilgili aklınıza ne geliyorsa işinde uzman ekip arkadaşlarımızla kalite ve güvenden ödün vermeden yapılmaktadır. Keskin mühendislik mimarlık olarak koşulsuz müşteri memnuniyeti ve bize olan güveniniz önceliğimizdir. Bizimle görüşmeden karar vermeyin. Keskin mühendislik mimarlık, inşaat yüksek mühendisi Hüseyin Küçük Keskin. Adres Kargı Mahallesi, İsmail Boyner Sokak, numara 17, Atalar Kuyumculuk Çaprazı, 2. kattayız. İrtibat numaramız 0532 510 10.

çeşitlerimiz, lahmacun, tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

güven besicilik. Her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemekte ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven besicilik. Adres eski Sapoca mevkii, organize sanayi sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25. 0544 265 69 25.

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası

biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ek Ekran TV hediye, seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

Hayatınızı kolaylaştırın, hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarını

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

0: benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Tosya Onur Park Plus tesisleri.
1: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
0: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34

0: bize de olmaz. Sana bir sahne hazırlamamız lazım.
1: Alperi.
0: Alperi. Tek bir isim. Güzel.
2: Adın bile sahtesin.
1: Hoşlanır mısın yoksa?

Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Tosya

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araçları.

0: القائمة للصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Allah'ım, ey bu tam davetin kılmak üzere bulunan namazın yüce Rabbi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen sözünden caymazsın.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.

Halı değişim kampanyası başladı. Eski yün halınızı 500 liraya alıp yeni alacağınız halıyı 500 lira indirimle veriyoruz. Kaymaz taban halı değişiminde de eski halınızı 250 liraya alıp yeni aldığınız kaymaz tabanlı halıdan 250 lira indirim yapıyoruz. Eski kaymaz taban halınızı getirirseniz 1250 TL olan 4 metrekare kaymaz halıyı 1000 liraya alabilirsiniz. Kampanyamız bir halıya bir halı şeklinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartına 4 taksit seçeneğimiz vardır. Ayakkabı ve giyim çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Tarakçı Halı, 100. Yıl Caddesi, numara 28, Yukarı Avantaj

dolup %100 doğal beslenen kurbanlıklarımızın etlerine yine %100 garanti veriyoruz. Kesimi içinde dana, düve, inek, hisse pay fiyatımız 30 bin liradan başlayan fiyatlarla. Her bütçeye uygun kurbanlıklarımız mevcut olup İmren Besiciliğe uğramadan kurbanlık seçimi yapmayın diyoruz. İmren Besicilik, Ahmet İmren, İsmail Can İmren. Adresimiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Murat Çökmez Sokak, Eski Kösen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 5126, 0546 884 4789. İmren Besicilik.

Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949, 0366 313 55 77.

Beklediğimiz zemin etüt işleri uzman ekiplerimizce itina ile yapılmaktadır. İnşaat, plan, proje, enerji kimlik belgesi, akustik rapor hazırlama, proje hizmetleri, bina güçlendirme işlemleri, kat mülkiyet işlemleri ve inşaatla ilgili aklınıza ne geliyorsa işinde uzman ekip arkadaşlarımızla kalite ve güvenden ödün vermeden yapılmaktadır. Keskin mühendislik mimarlık olarak koşulsuz müşteri memnuniyeti ve bize olan güveniniz önceliğimizdir. Bizimle görüşmeden karar vermeyin. Keskin Mühendislik Mimarlık İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Küçük Keskin. Adres Kargı Mahallesi, İsmail Boyner Sokak, numara 17, Atalar Kuyumculuk Çaprazı, 2. kattayız. İrtibat numaramız 0532 510 37 54.

Besicilik her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleri ile Güven Besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemekte ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki Güven Besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven Besicilik. Adres: Eski Sapoca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25, 0544 265 69 25.

İşinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506, 0538 492.

0: gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037. Ale ale ale. Önemli iletişim hizmetinizde. Sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı, satımı, her marka cep telefonlarınıza uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine nano kırılmaz cam ve 9D kırılmaz camlar ile telefonunuzu koruma altına alıyoruz. Her marka ve modeldeki cep telefonlarınızın tamiratı da önemli iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Önemli iletişim, sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtı.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.

Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat. Bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat.

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içi Tosya'da.

benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacak.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerimizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Yılların tecrübesi ve güveniyle koca bıyık besicilik olarak kurbanlık satışlarımız devam.

birlikteyiz. Her bütçeye uygun 35 bin liradan başlayan büyükbaş kurbanlıklarımızı yerinde görün, beğenin. Ücretsiz kesim ve paylaması da yapılmaktadır. Kocabıyık Besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Gazi Fırat Zorba Caddesi, numara 2, Yukarı Dikmen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0537 986 3161, 0536 434 5347, 0535

kabucu çekirgeden 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik

giydim demeyin. Ayakkabıcı çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi

bakal besicilikten halkımıza. Yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Karabakal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Karabakal Besicilik sizlerle. Karabakal Besicilik, Nuh Karabakal, Bekircan Karabakal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Karabakal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 52 79 0545 448 52 74.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 70.

pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı Tosya'dayız. Kardelen Ticaret Bestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres: Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşof

Metin Giyim, Yemenciler Çarşısı, numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin.

yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2, numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 0968. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan

hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıkları

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Tosya

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç

yerlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

herkese keyifli dakikalar diliyorum. Bir açılış şarkısıyla başlatalım beraberliğimizi. Hava da kötü, her an elektrik de gidebilir ama bakalım şansımıza.

Tosya'nın kalbinde yıllardır parlayan bir ışık var. O ışık güvenin, emeğin ve zerafetin sembolü Uğur Kuyumculuk. 1985 yılından bu yana altının ve pırlantanın en özel halini sizlerle buluşturuyoruz. Her yüzükte bir sevda, her bilezikte bir hatıra, her kolyede bir ömür gizli. Çünkü biz sadece takı satmıyoruz, biz duygulara şekil veriyoruz. Bir babanın kızını aldığı ilk küpede sevgi var. Bir gencin sevdiğine uzattığı pırlanta yüzükte umut. Bir annenin bileziğinde hatıra. Her parçada Uğur Kuyumculuk imzası var. Uğurlu alışverişler dileriz. İlk isimli istek şarkınızı Güllü seslendirecek, Değmez mi sana? Mehmet için dinliyoruz. Güllü severlere derman olsun. Bizlerle.

biz Sosya'nın ilk kuyumcularından biri olarak başladık bu yola. Bugün 40 yılı aşkın tecrübe, dürüstlük ve ustalıkla Tosya halkının güvenini kazanmaya devam ediyoruz. Yeni sezon pırlanta ve altın koleksiyonlarımız geldi. Göz kamaştıran yüzükler, zarif detaylarla işlenmiş kolyeler, ışıltısıyla büyüleyen küpeler ve özel tasarım setler. Her biri sizin tarzınızı zarafet

sesinizi ve ışıltınızı yansıtmak için hazırlandı. Her parçada el emeği, her detayda ustalık, her ışıltıda Uğur Kuyumculuk farkı var. Uğurlu alışverişler dileriz.

Aleti, pırlantanın ışıltısı ve tasarımın büyüsü hepsi bir arada sadece Uğur Kuyumculuk'ta. Tosya'nın en özel günlerinde, en mutlu anlarında hep yanınızdayız. Evlilik teklifinde, yıl dönümünde, doğum gününde, bayramda. Her özel anınıza anlam katmak için buradayız. Her tasarım bir ustanın elinden, bir kalbin dokunuşuyla doğar. Bizim için kuyumculuk sadece bir meslek değil, bir gelenektir, bir sanattır, bir tutkudur. Her gün aynı heyecanla vitrinlerimizi süslüyor, yeni modellerimizi Tosya halkıyla buluşturuyoruz. Çünkü biz bu şehre aitiz, biz Tosya'nın markasıyız. Uğur Kuyumculuk farkı, her taşta zarafeti, her çizgide sanatı, her

Kaptosya'nın kalbinde, altının merkezindeyiz. Her geçen gün büyüyen bir aile olduk sizlerle, Tosya halkıyla. Bugün bir kez daha diyoruz ki altında da pırlantada da güvenin adresi Uğur Kuyumculuk. Sizleri güzelliğin, zerafetin ve güvenin buluştuğu mağazalarımıza davet ediyoruz. Yeni koleksiyonlarımızı yakından görün. Kendinizi ve sevdiklerinizi bu ışıltı ile ödüllendirin. Her anınıza anlam, her bakışınıza parıltı katın. Çünkü Uğur Kuyumculuk'ta her alışveriş bir mutluluk hikayesidir. Merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47'de. Şubemiz ise Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi Avantaj AVM içindedir. İletişim numaramız 0366 313 3849, WhatsApp 0545 445 56 67. Uğur Kuyumculuk Pırlanta. Uğurlu alışverişler dileriz. Sıradaki şarkımızı Cavit'ten Mehmet'e armağan olarak gönderiyoruz.

Tosya'nın kalbinde yıllardır parlayan bir ışık var. O ışık güvenin, emeğin ve zerafetin sembolü Uğur Kuyumculuk. ...1985 yılından bu yana altının ve pırlantanın en özel halini sizlerle buluşturuyoruz. Her yüzükte bir sevda, her bilezikte bir hatıra, her kolyede bir ömür gizli. Çünkü biz sadece takı satmıyoruz, duygulara şekil veriyoruz. Bir babanın kızını aldığı ilk küpede sevgi var. Bir gencin sevdiğine uzattığı pırlanta yüzükte umut. Bir annenin bileziğinde hatıra. Her parçada Uğur Kuyumculuk imzası var. Uğurlu

sıradaki şarkımızı Bengü seslendirecek. Kuzey Kent'ten Murat Serdar abisine, İsmail Kunduracı abisine, sponsorumuza ve Radyo Can dinleyicilerine teşekkürler.

Tosya'nın kalbinde altının merkezindeyiz. Her geçen gün büyüyen bir aile olduk sizlerle Tosya halkıyla. Bugün bir kez daha diyoruz ki altında da pırlantada da güvenin adresi Uğur Kuyumculuk. Sizleri güzelliğin, zarafetin ve güvenin buluştuğu manzaralarımıza davet ediyoruz. Yeni koleksiyonlarımızı yakından görün. Kendinizi ve sevdiklerinizi bu ışıltı ile ödüllendirin. Merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47'de. Şubemiz ise Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içinde. İletişim numaralarımız 0366 313 38 49, WhatsApp 0545 445 56 67. Nişan olur, düğün olur. Uğur Kuyumculuk pırlanta ve takıda ustalık, uğurlu alışverişler dileriz. Evet, bugün de geldik sponsorluğumuzun sonuna. Yarın aynı saatlerde buralardayız inşallah. Son şarkıyı herkese armağan edelim. Papatya falı.

ile çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacak.

Nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacak.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Karabakal Besicilik'ten halkımıza, yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Karabakal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Karabakal Besicilik sizlerle. Karabakal Besicilik, Nuh Karabakal, Bekircan Karabakal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Karabakal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 52 79 0545 448 52 74 Karabakal.

Yıllardır sizlere koşulsuz müşteri memnuniyeti sunan Keskin Mühendislik Mimarlık sizlerden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak binanızın deprem ve afetlere dayanıklılık ölçümleri, bina performans analizleri ve bünyemize yeni eklediğimiz zemin etüt işleri uzman ekiplerimizce itina ile yapılmaktadır. İnşaat, plan, proje, enerji kimlik belgesi, akustik rapor hazırlama, proje hizmetleri, bina güçlendirme işlemleri, kat mülkiyet işlemleri ve inşaatla ilgili aklınıza ne geliyorsa işinde uzman ekip arkadaşlarımızla kalite ve güvenden ödün vermeden yapılmaktadır. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak

İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Küçük Keskin. Adres Kargı Mahallesi, İsmail Boyner Sokak, numara 17, Atalar Kuyumculuk Çaprazı, 2. kattayız. İrtibat numaramız 0532 510 30.

işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

güven, besicilik her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleri ile güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemekte ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven Besicilik. Adres: Eski Sapoca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25. 0544 265 69 25.

pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Ticaret ve Estel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye, seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim, ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi, iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres: Dilkuşağı Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, VC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pende bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satış

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacak.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

değişim kampanyası başladı. Eski yün halınızı 500 liraya alıp yeni alacağınız halıyı 500 lira indirimle veriyoruz. Kaymaz taban halı değişiminde de eski halınızı 250 liraya alıp yeni aldığınız kaymaz tabanlı halıdan 250 lira indirim yapıyoruz. Eski kaymaz taban halınızı getirirseniz 1250 TL olan 4 metrekare kaymaz halıyı 1000 liraya alabilirsiniz. Kampanyamız bir halıya bir halı şeklinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartına 4 taksit seçeneğimiz vardır. Ayakkabı ve giyim çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Tarakçı Halı, 100. Yıl Caddesi, numara 28, Yukarı Avantaj Mahallesi.

dolup %100 doğal beslenen kurbanlıklarımızın etlerine yine %100 garanti veriyoruz. Kesimi içinde dana, düve, inek, hisse pay fiyatımız 30 bin liradan başlayan fiyatlarla. Her bütçeye uygun kurbanlıklarımız mevcut olup İmren Besiciliğe uğramadan kurbanlık seçimi yapmayın diyoruz. İmren Besicilik, Ahmet İmren, İsmail Can İmren. Adresimiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Murat Çökmez Sokak, Eski Kösen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 51 26, 0546 884 47 89. İmren Besicilik.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 72.

Koşulsuz müşteri memnuniyeti sunan Keskin Mühendislik Mimarlık sizlerden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak binanızın deprem ve afetlere dayanıklılık ölçümleri, bina performans analizleri ve bünyemize yeni eklediğimiz zemin etüt işleri uzman ekiplerimizce itina ile yapılmaktadır. İnşaat, plan, proje, enerji kimlik belgesi, akustik rapor hazırlama, proje hizmetleri, bina güçlendirme işlemleri, kat mülkiyet işlemleri ve inşaatla ilgili aklınıza ne geliyorsa işinde uzman ekip arkadaşlarımızla kalite ve güvenden ödün vermeden yapılmaktadır. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak koşulsuz müşteri memnuniyeti ve bize olan güveniniz önceliğimizdir. Bizimle görüşmeden karar vermeyin. Keskin Mühendislik Mimarlık. İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Küçük Keskin. Adres Kargı Mahallesi, İsmail Boyner Sokak, numara 17, Atalar Kuyumculuk Çaprazı, 2. kattayız. İrtibat numaramız 0532 510

güven besicilik, her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemekte ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven besicilik. Adres: Eski Sapoca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen sözünden caymazsın.

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon da her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, şube mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Yılların tecrübesi ve güveniyle koca bıyık besicilik olarak kurbanlık satışlarımız devam ediyor. Sağlıklı, güvenilir, besili ve bakımlı dana, düve, büyükbaş kurbanlıklarımız da her yıl olduğu gibi bu yılda sizlerleyiz. Her bütçeye uygun 35 bin lira satışlarımız devam ediyor. Sağlıklı, güvenilir, besili ve bakımlı dana ve büyükbaş kurbanlık da her yıl olduğu gibi bu yılda sizlerleyiz. Her bütçeye uygun 35 bin lira

Adayız. İrtibat numaralarımız 0537 986 31 61 0536 434 53 47 0535 336 99 26 Koca Bıyık

Ayakkabıcı Çekirge'den 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik

giydim demeyin. Ayakkabıcı çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi

bakkal besicilikten halkımıza. Yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Karabakkal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Karabakkal Besicilik sizlerle. Karabakkal Besicilik, Nuh Karabakkal, Bekircan Karabakkal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Karabakkal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 52 79 0545 448 52 74. Karabakkal

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 75.

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

Garrett Bestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Yıllardır sizlere hizmet veren Tosya Metin Giyim, erkek giyim üzerine uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar,

Tosya Metin Giyim, Yemenciler Çarşısı, numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366.

yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 0968. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan

hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pende'ne bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışlarımızda da hizmetinizdeyiz. Bizden fiyat al.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçleri,

biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha

0: Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Tosya Onur Park Plus tesisleri.
1: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı,
0: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

değişin kampanyası başladı. Eski yün halınızı 500 liraya alıp yeni alacağınız halıyı 500 lira indirimle veriyoruz. Kaymaz taban halı değişiminde de eski halınızı 250 liraya alıp yeni aldığınız kaymaz tabanlı halıdan 250 lira indirim yapıyoruz. Eski kaymaz taban halınızı getirirseniz 1250 TL olan 4 metrekare kaymaz halıyı 1000 liraya alabilirsiniz. Kampanyamız bir halıya bir halı şeklinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartına 4 taksit seçeneğimiz vardır. Ayakkabı ve giyim çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Tarakçı Halı, 100. Yıl Caddesi, numara 28, Yukarı Avantaj

Hayvanlıklarımızın etlerine yine %100 garanti veriyoruz. Kesimi içinde dana, düve, inek, hisse pay fiyatımız 30 bin liradan başlayan fiyatlarla. Her bütçeye uygun kurbanlıklarımız mevcut olup İmren Besiciliğe uğramadan kurbanlık seçimi yapmayın diyoruz. İmren Besicilik, Ahmet İmren, İsmail Can İmren. Adresimiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Murat Çökmez Sokak. Eski Kösen yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 51 26 0546 884 47 89. İmren Besicilik.

Ayakkabıcı Çekirge'den 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat. Sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar. Hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL.

Giydim demeyin. Ayakkabıcı çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşteriler.

Kargı'daki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevki sol taraftadır. Yol üzerindeki çalışkan besicilik tabelalarımız sizi yönlendirecektir. Saygılarımızla irtibat numaralarımız 0535 554 4350, 0531

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu,

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.

Yenilen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime

0: House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
1: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni. Belki de...
2: Reklam kazançtı.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.

benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araçları.

yerlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Yılların tecrübesi ve güveni ile koca bıyık besicilik olarak kurbanlık satışlarımız devam ediyor. Sağlıklı, güvenilir, besili ve bakımlı dana, düve, büyükbaş kurbanlıklarımızla her yıl olduğu gibi bu yılda sizlerleyiz. Her bütçeye uygun 35 bin liradan başlayan büyükbaş kurbanlıklarımızı yerinde görün, beğenin. Ücretsiz kesim ve paylaması da yapılmaktadır. Koca bıyık besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık. Adres: Bahçelievler Mahallesi, Gazi Fırat Zorba Caddesi, numara 2, Yukarı Dikmen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0537 986 3161, 0536 434 5347, 0535 336 9926. Kocabıyık Besicilik, kalite

Ayakkabıcı Çekirge'den 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat. Sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar, hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik ayakkabılar sadece 999 TL. Ürünlerimizin hepsi İç dış deri ve garantilidir. Hakiki deri giymeden ayakkabı giydim demeyin. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve için

yeniden besicilik, her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızla sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemek de ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven Besicilik. Adres: Eski Sapaca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı, Eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25. 0544 265 69 25.

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevki sol taraftadır. Yol üzerindeki çalışkan besicilik tabelalarımız sizi yönlendirecektir. Saygılarımızla irtibat numaralarımız 0535 554 4350 0531

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

0: Market'te %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi, siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzlü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtı.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam.

0: Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Tosya Onur Park Plus tesisleri.
1: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları.
0: Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyonlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34,

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Karabakal Besicilik'ten halkımıza, yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Karabakal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Karabakal Besicilik sizlerle. Karabakal Besicilik, Nuh Karabakal, Bekircan Karabakal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Karabakal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 52 79 0545 448 52 74 Karabakal

Varlık olarak binanızın deprem ve afetlere dayanıklılık ölçümleri, bina performans analizleri ve bünyemize yeni eklediğimiz zemin etüt işleri uzman ekiplerimizce itina ile yapılmaktadır. İnşaat, plan, proje, enerji kimlik belgesi, akustik rapor hazırlama, proje hizmetleri, bina güçlendirme işlemleri, kat mülkiyet işlemleri ve inşaatla ilgili aklınıza ne geliyorsa işinde uzman ekip arkadaşlarımızla kalite ve güvenden ödün vermeden yapılmaktadır. Keskin mühendislik mimarlık olarak koşulsuz müşteri memnuniyeti ve bize olan güveniniz önceliğimizdir. Bizimle görüşmeden karar vermeyin. Keskin mühendislik mimarlık, inşaat yüksek mühendisi Hüseyin Küçük Keskin. Adres Kargı Mahallesi, İsmail Boyner Sokak, numara 17, Atalar Kuyumculuk Çaprazı, 2. kattayız. İrtibat numaramız 0532 510 37 54.

İşinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

güven, besicilik, her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızla sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemek de ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven Besicilik. Adres: Eski Sapoca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı, eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25. 0544 265 69 25.

Akgün Pastaneleri ve Kafe Tosya Şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

Batı'daki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, VC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pen'in ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışları

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi

yaz işlemiş içime. Üşümedim hiç bu kadar. Üstüme

Tebessüm bile yaralar. Bakıp acıdım halime. Fırsat kollar akbabalar.

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacak.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

değişim kampanyası başladı. Eski yün halınızı 500 liraya alıp yeni alacağınız halıyı 500 lira indirimle veriyoruz. Kaymaz taban halı değişiminde de eski halınızı 250 liraya alıp yeni aldığınız kaymaz tabanlı halıdan 250 lira indirim yapıyoruz. Eski kaymaz taban halınızı getirirseniz 1250 TL olan 4 metrekare kaymaz halıyı 1000 liraya alabilirsiniz. Kampanyamız bir halıya bir halı şeklinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartına 4 taksit seçeneğimiz vardır. Ayakkabı ve giyim çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Tarakçı Halı, 100. Yıl Caddesi, numara 28, Yukarı Avantaj Mahallesi.

%100 doğal beslenen kurbanlıklarımızın etlerine yine %100 garanti veriyoruz. Kesimi içinde dana, düve, inek, hisse pay fiyatımız 30 bin liradan başlayan fiyatlarla. Her bütçeye uygun kurbanlıklarımız mevcut olup İmren Besiciliğe uğramadan kurbanlık seçimi yapmayın diyoruz. İmren Besicilik, Ahmet İmren, İsmail Can İmren. Adresimiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Murat Çökmez Sokak, Eski Kösen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 5126, 0546 884 4789. İmren Besicak, Eski Kösen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 5126, 0546

Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

Koşulsuz müşteri memnuniyeti sunan Keskin Mühendislik Mimarlık sizlerden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak binanızın deprem ve afetlere dayanıklılık ölçümleri, bina performans analizleri ve bünyemize yeni eklediğimiz zemin etüt işleri uzman ekiplerimizce itina ile yapılmaktadır. İnşaat, plan, proje, enerji kimlik belgesi, akustik rapor hazırlama, proje hizmetleri, bina güçlendirme işlemleri, kat mülkiyet işlemleri ve inşaatla ilgili aklınıza ne geliyorsa işinde uzman ekip arkadaşlarımızla kalite ve güvenden ödün vermeden yapılmaktadır. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak koşulsuz

Hüseyin Küçük Keskin, adres Kargı Mahallesi, İsmail Boyner Sokak, numara 17, Atalar Kuyumculuk Çaprazı, 2. kattayız. İrtibat numaramız 0532 510 30.

modern besicilik her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleri ile güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızla sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemek de ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven Besicilik. Adres: Eski Sapaca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı, Eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya, Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25. 0544 265 69 25.

güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

0: gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 çift 037. Ale ale ale. Önemli iletişim hizmetinizde. Sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı, satımı, her marka cep telefonlarınıza uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine nano kırılmaz cam ve 9D kırılmaz camlar ile telefonunuzu koruma altına alıyoruz. Her marka ve modeldeki cep telefonlarınızın tamiratı da önemli iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Önemli iletişim, sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak, numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.

benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi,

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Yılların tecrübesi ve güveniyle koca bıyık besicilik olarak kurbanlık satışlarımız devam ediyor. Sağlıklı, güvenilir, besili ve bakımlı dana, düve, büyükbaş kurbanlıklarımız da her yıl olduğu gibi bu yılda sizlerleyiz. Her bütçeye uygun 35 bin liradan başlayan büyükbaş kurbanlıklarımızı yerinde görün, beğenin. Ücretsiz kesim ve paylaması da yapılmaktadır. Koca bıyık besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Gazi Fırat Zorba Caddesi, numara 2, Yukarı Dikmen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0537 986 3161, 0536 434 5347, 0535 336

Ayakkabıcı Çekirge'den 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat. Sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar, hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik ayakkabılar sadece 999 TL. Ürünlerimizin hepsi İç dış deri ve garantilidir. Hakiki deri giymeden ayakkabı giydim demeyin. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve

Kara Bakkal Besicilik'ten halkımıza. Yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Kara Bakkal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Kara Bakkal Besicilik sizlerle. Kara Bakkal Besicilik, Nuh Kara Bakkal, Bekircan Kara Bakkal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Kara Bakkal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 52 79, 0545 448 52 74. Kara Bakkal.

lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

Pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı Tosya'dayız. Kardelen Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye beslenleniyor. Yıllardır sizlere hizmet veren Tosya Metin Giyim, erkek giyim üzerine uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofmanlar, çocuk montları, gençler için mont.

Tosya Metin Giyim, Yemenciler Çarşısı, numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin.

battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2, numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 0968. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan

Hayatınızı kolaylaştırın, hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya hazır pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya hazır pendin ayrıcalıklarını

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi

0: yapılacaktır. Tosya Onur Park Plus tesisleri.
1: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları.
2: Tak sana yakışanı, sana yakışanı.
0: Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

Halı değişim kampanyası başladı. Eski yün halınızı 500 liraya alıp yeni alacağınız halıyı 500 lira indirimle veriyoruz. Kaymaz taban halı değişiminde de eski halınızı 250 liraya alıp yeni aldığınız kaymaz tabanlı halıdan 250 lira indirim yapıyoruz. Eski kaymaz taban halınızı getirirseniz 1250 TL olan 4 metrekare kaymaz halıyı 1000 liraya alabilirsiniz. Kampanyamız bir halıya bir halı şeklinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartına 4 taksit seçeneğimiz vardır. Ayakkabı ve giyim çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Tarakçı Halı 100. Yıl Caddesi numara 28 Yukarı Avantaj

dolup %100 doğal beslenen kurbanlıklarımızın etlerine yine %100 garanti veriyoruz. Kesimi içinde dana, düve, inek, hisse pay fiyatımız 30 bin liradan başlayan fiyatlarla. Her bütçeye uygun kurbanlıklarımız mevcut olup İmren Besiciliğe uğramadan kurbanlık seçimi yapmayın diyoruz. İmren Besicilik, Ahmet İmren, İsmail Can İmren. Adresimiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Murat Çökmez Sokak, Eski Kösen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 51 26, 0546 884 47 89. İmren Besicilik.

Ayakkabı çekirgeden 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik ayakkabılar sadece 999 TL. Ürünlerimizin hepsi İç dış deri ve garantilidir. Hakiki deri giymeden ayakkabı giydim demeyin. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası, Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi

liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevki sol taraftadır. Yol üzerindeki çalışkan besicilik tabelalarımız sizi yönlendirecektir. Saygılarımızla irtibat numaralarımız 0535 554 4350, 0531

Antosya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366-313-1133. Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi, numara 11 Tosya'da, çarşı ofis, Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız.
2: Reklam kazançtır.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442. Reklam.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Tosya Onur Park

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

0: benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Tosya Onur Park Plus tesisleri.
1: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları.
2: Tak sana yakışanı, sana yakışanı.
0: Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz.

etiketimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyonlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34,

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Yılların tecrübesi ve güveniyle koca bıyık besicilik olarak kurbanlık satışlarımız

birlikteyiz. Her bütçeye uygun 35 bin liradan başlayan büyükbaş kurbanlıklarımızı yerinde görün, beğenin. Ücretsiz kesim ve paylaması da yapılmaktadır. Koca Bıyık Besicilik, Necati Koca Bıyık, Muhammed Koca Bıyık, Yunus Emre Koca Bıyık. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Gazi Fırat Zorba Caddesi, numara 2, Yukarı Dikmen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0537 986 3161, 0536 434 5347, 0535 336 9926. Koca Bıyık Besicilik, kalite

Ayakkabıcı Çekirge'den 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat. Sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar, hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik ayakkabılar sadece 999 TL. Ürünlerimizin hepsi İç dış deri ve garantilidir. Hakiki deri giymeden ayakkabı giydim demeyin. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmek

güven besicilik her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemekte ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven besicilik. Adres eski Sapoca mevkii, organize sanayi sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25 0544 265 69

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

Zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevkii sol taraftadır. Yol üzerindeki çalışkan besicilik tabelalarımız sizi yönlendirecektir. Saygılarımızla irtibat numaralarımız 0535 554 4350, 0531

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

0: %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi, siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabanlı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

Akşam diyordum, işte oldu akşam. Kur bakalım çilingir soframızı, dinsin artık bu gönül ağrısı. Aya haber sal, çıksın bu gece, görünsün şöyle gönlümde. Ne serden geçilir, ne yerden, korkuyorum gecelerden. Bel bağladığım tepelerden dün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir ilk sevgilimi Beşiktaş'ta. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni başta. Beşiktaş deyince Süleyman Seba abime, en büyük başkana saygılar.

hayat eder gönül kuşum kafeste. Zehir sanki aldım her nefeste. Feryat eder

Yaram var derinden sızlayan. Sevdam var, sevdam var gönülleri ağlatan. Acım var yürekleri burkan. Hele öyle bir kaderim var ki beni bu hale koyan. Dünyanın derdi içimde kalsa, tüm güzeller hep benim olsa. İstemem, istemem senden başkası benim olsun.